0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: söz veremem.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eskin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

kayıtta söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmalarını ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarında kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

sen ayrıldın. Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılında ise thrash sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbaşı.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Oligan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athenem, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzda ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne piyasaya çıktı. 5 parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği, müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:
3: "Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak."
2: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili, "Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek" dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ormanın alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük Semitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, "Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeğiyle insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan Ağır Naslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağır Nas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
1: İsmim Şerife Tural, evliyim. 5 çocuk annesiyim.
2: Maşallah.
1: Ağır Naslıyım, doğma büyüme. Ağır Nas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
2: destek lazım.
1: Desteği olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok da bu kafe kısmını istemiştim. Evet. Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben ilk etaptan beri buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Evi ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapıdan girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
2: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde heyecanlanarak giriyorsunuz. Gerçekten kadın kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları ayrıca keyiflendirdi.
1: Evet.
2: Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
1: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin işte Kayseri Valiliği, belediyeler hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici, öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefonu açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife, seni de davet etmek istiyoruz. Dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valinin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak

0: Ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkındır bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağırnas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
1: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye
0: başladığımız
1: bir yerden yağ istemişsiniz, onlar da vermek istememişler.
0: Evet.
1: Şimdi siz civar köylere aspir tohumu verecek durumdasınız.
0: Durumdayız, evet.
1: Maşallah diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahset.
0: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını da teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu.
1: Hı hı.
0: Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçildiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdcemiz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermaye ile başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim dediğimiz vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspir yağınızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten
1: İnşallah.
0: Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağını Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
1: İnşallah. Sıfır sermaye ile
0: evet.
1: Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de
0: evet.
1: Ağırnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel
0: evet.
1: Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada
0: evet.
1: Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Ağırnas'ta kültür turizmi de çok fazla
0: evet.
1: Oluyor. İnsanlar Ağırnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
0: Evet.
1: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
0: Evet.
1: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
0: Aspir yağı yani diyeyim mucizevi bir bitki.
1: Hı hı.
0: Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat hı hı. zamanı alıyor sonu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak hı hı. sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Hı hı. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle, artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte ağrınızda bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi

0: aradı. Dedi aspiriyat devamlı alıyordu. Aspiriyat bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakımı onarımı var. O arada elimizde yağ yok. Vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. Bir litre kadar ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar, yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
1: o manada da avantaj.
0: Evet, avantajlı bir yağ.
1: Çok teşekkür ediyorum Şerife
0: ben
1: Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifini ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Nasıl Başardım sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
3: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan, bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan Bir başka deyişle Karaman Türk'ü Papa Efdim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
6: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Efdim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Efdim aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma, Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki Büyük Türk Mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi seray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi, daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi, "Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm" demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Eren Erol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara, yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar. 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

15 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu, son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011 KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011 İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011 Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özelliklerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantıyla birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafi iz sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotası Selçuklu'dan günümüze tıp mirası Gevher Nesibe Şifahanesi. Kayseri'nin kalbinde tarih boyunca bilimiyle ve merhametiyle sembolü olmuş bir yapı yükseliyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, hafta sonunu tarihi dokular arasında geçirip geçmişin izlerini sürmek isteyenler için bu eşsiz yapı, hem mimarisi hem de taşıdığı anlamla mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Efsaneye göre Gevher Nesibe, sevdiği kişiye kavuşamayınca hastalanır ve ölüm döşeğinde kardeşinden tüm varlığını insanlara şifa dağıtacak bir kurum kurulması için vasiyet eder. Böylece hem şifahiye hem de tıbbi olarak iki bölümden oluşan bu benzersiz külliye inşa edilir. Bu yapıyla birlikte Kayseri, yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın en eski tıp merkezlerinden biri haline gelir. Burada dönemin hekimleri tıp eğitimi verir, hastalara tedaviler uygular ve özellikle ruhsal hastalıklar için müzik, su sesi ve doğal şekillerde tedavi yöntemleri geliştirirdi. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Avlusundaki süslemeler, geometrik motifler ve taş kapısı üzerindeki işlemeler dönemin zarafetini günümüze taşır. Günümüzde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, ziyaretçilere hem tıp tarihini hem de Selçuklu kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor.

Radarın rotası. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengeleniyor. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkış'la İnce Su ve Tomarsa hattında termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında da bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Teknesahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp Oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba Oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilerek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerde hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş meyve sebze piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankmelat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ağırladığı Tümason Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Çorum bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de oynanacak. Kocaelispor bugün saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Başakşehir bugün sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de oynanacak. Erzurumspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin Büyükşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Avrupa Süper Kupa'da Dubai basketbolu uzatmada 98-95 yenen Real Madrid finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Efendim İBF İnşaat sponsorluğunda Gezici Radar Ramazan ayında gezmeye devam ediyor ve bu hafta ilk durağımız Yahyalı, Kayseri'nin manevi yönden de en önemli ilçelerinden bir tanesi.
1: Salih, gerçekten dağların kenarında o kadar yeşil, o kadar güzel bir ilçe ki kışın bile çok keyifliymiş, onu gördük. Yahyalı'yı gezeceğiz, hep birlikte izleyicilerimize de tabii ki güzel anlar yaşatacağız.
2: İBF Doğan İnşaat Gezici Radar'ı sunar.
1: Gezici Radar ekibi olarak Yahyalı'mızın meydanında, Yahyalı yazımızın üzerinde bir tarafta kiraz, bir tarafta elma ve Yahyalı'ya büyük emekleri olan, 3 dönemdir hizmet veren Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk yanımızda. Yahyalı'yı en iyi bilen isimden Yahyalı'yı dinleyeceğiz. Nasılsınız başkanım?
3: Çok teşekkür ediyorum. Kayseri Radar olarak sizi burada görmekten, ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
3: Efendim, Kayseri Türkiye'nin kalbi. Kayseri'nin kalbi neresi? Yahyalı. Yahyalı'nın kalbi neresi? 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanımız. Evet. Birçok emeğimizin geçtiği ve birçok ilçede olmayan bir meydana sahibiz. Evet, Yahyalı yazımızın hemen önündeyiz. Sağ olsun arkadaşlar, ne büyük tevafuk ki Ramazan-ı Şerif ayını süslemesiyle,
1: evet,
3: meydanımızı süslemeyle uğraşıyorlar. İnşallah gündüzü bir farklı, akşamı farklı bir Yahyalı meydanıyla inşallah insanlarımızı karşılaştıracağız.
1: Evet, Ramazan'ın ruhuna uygun genelde bu süslemeler de böyle insanların görsel olarak hakikaten çok hoşuna gidiyor. Ramazan'ın bütünlüğüyle de aslında birleşiyor diyebiliriz. Nasıl gidiyor Ramazan ve Yahyalı'yı sizden dinleyelim başkanım.
3: Hemen arz edeyim. Tabii Yahyalı'mız makarri ulema, gerçekten evliyalar diyarı bir ilçeyiz. Her yönüyle güzel insanları bağrında barındıran, mevsimiyle, iklimiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, enerjisiyle, madeniyle,
1: evet,
3: şelaleleriyle, yani saymakla bitmeyen birçok güzellikler ve özellikle bağrında barındıran bir güzellik. Tabii saat kulemizi de sağ olsun meydanımızı taşlandırmış olduk. Sağ olsun zaman her şeyin tabii ilacı derler. Doğrusu bu noktada zamanımızı da hemen değerlendirme adına insanlar saat kulemizde bu manada takdir aldığımız bir
1: çok güzel
3: sanat
1: görünüyor.
3: Güzel oldu. Sağ olsun Midyat Belediye Başkanımızın kendi şahsi belediyesinin değil, şahsi hibesi olmuş oldu. Dediğimiz gibi Yahyalı Meydanı gerçekten giderek güzelleşiyor. İlçemiz giderek güzelleşiyor. Her yönüyle güzelleşiyor. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Dediğimiz gibi ben her zaman şunu söylüyorum. Biz geleceğin ilçesini inşa etmeye kararlıyız.
1: Evet, çok güzel. Cıvıl cıvıl da görünüyor. Hakikaten bir hareketlilik de var. Hava da bugün çok güzel.
3: Bahar
1: güneşli.
3: Havası, evet.
1: Gerçekten çok keyifli bir Gezici Radar bölümü sizleri bekliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
3: Hoş geldiniz.
1: Sayın Esat Öztürk. Sağ olun efendim.
3: Sağ olun.
0: Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti hamurun tahinle ve tabii ki olmazsa olmaz şekerle buluştuğu bu muhteşem lezzetin yolculuğuna ortak olmaya geldik. Ahmet Ustam'la birlikteyiz. Usta, biraz yaptığın işten bahseder misin ve bizim iştahımız kabardı. Satışlar nasıl gidiyor? Bunları da anlatır mısın?
4: Bizim Yahyalı'nın yerli Ramazanlık'ta hiç vazgeçilmezi tahinlemizi yapıyoruz. Genellikle Yahyalı, Develi arasında yaygın olan, öbür şehirlerde bulunuyor mu bilmiyorum ama bizim tahinlimiz Ramazanlık'ta olmazsa olmaz sahurlarımızın, iftarlarımızın tatlı türü. Tel tel olur genellikle.
0: Önce hamuru açıyorsun, daha sonra üzerine tahin, aynen, ve şekerini serpiyorsun ve kapatıyorsun.
4: Kapatıyorum.
0: Biraz sonra bunu açacaksın herhalde.
4: Aynen, yenikten lula şekline getireceğiz. Ondan sonra tekrardan açacağız, üstüne tekrar tahin dökeceğiz. Üstünü yağlayıp atacağız.
0: Ve daha sonra fırından çıktıktan sonra, aynen, da sofralarımızdaki lezzetle buluşuyor. Ustam sadece Develi ve Yahyalı dedi ama Yeşilhisarlar izlerse kızmayın. Sizde de meşhur olduğunu en azından bizler biliyoruz. Farklı yörelerde de farklı şekilde yapıldığı zaten aşikar. Herkes kendi elinin hamuruyla, kendi elinin lezzetiyle ve aslında elindeki malzemeyle en güzel şekilde bu tahinliği ve daha farklı lezzetlerini çıkartıyor diyelim. Hepinizi Yahyalı'ya yolunuzun düşmesi halinde bu güzel Ramazan lezzetini yemeye davet edelim. Kayseri'nin turizm cenneti Şelaleler Diyarı Yahyalı'da, şehir merkezine en yakın şelaledeyiz. Hemen arkamızda suyun muhteşem sesi ve arkamızı döndüğümüzde harika bir manzara, Derebağ Şelalesi'ndeyiz. Kapuzbaşı takım şelalelerinin başlangıç noktası burası ve her yıl yerli yabancı binlerce turisti kendisini hayran bırakmaya devam ediyor.
1: Salih, bir de üşüme garantili. Yani bu aylarda geldiğinizde biraz üşüyebiliyorsunuz. Şu anda çıktığı alanın üst kısmı Mart ayı itibariyle akmaya başlayacak. Bir üstünde bir alan daha var geniş. O da Nisan ayı itibariyle akmaya başlayacak ve buralarda durulamıyor öyle olduğu zaman. Şimdi de tabii ki gayet güçlü bir şekilde akıyor. Salih'in de söylediği gibi hem yurt içinden hem yurt dışından Kapuzbaşı şelaleleri ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Biz de şu anda Derebağ Şelalesi'nden sesleniyoruz sizlere. Haydi devam edelim.
0: Serpil abla üşümek dedi ama ben bunu serinlemek olarak değiştiriyorum ve üşümeye değil serinlemeye herkesi davet ediyorum. Efendim Yahyalı dediğimizde akla gelen en önemli ögelerden bir tanesi de rengi ve motifleriyle Anadolu toprakları için önemli bir yere sahip olan Yahyalı halısı ve yanımızda bu işin aslında mimarlarından tam 40 yıllık bir halıcı var Aziz Bey'le birlikteyiz. Arkamızda ablalar bu güzel halıları dokuyor ama hikayesini sizden dinleyelim.
5: Gerçekten Yahyalı Anadolu'muzda el sanatları bakımından özellikle halı, kilim, cicim yani Türk soylu halklarının örneklerinin verildiği en güzel beldelerden birisidir. Zira Orta Asya'dan gelen ki bizim dedemiz Yahya Ali, Yahyalı'ya ismini veren Alperen. Tabii ki Horasan üzeri Anadolu'ya geldiğinde zaten dünyada ilk bilinen ve bulunan halı yine atalarımızın göçtüğü yer Kazakistan Altay Dağları'nda bir Pazırık Urganı'nda bir Rus arkeoloğun, Rudanko isminde bir Rus arkeoloğun 1956 yıllarında bir mezarı kazarak ortaya çıkardığı bir ürünle dünya halıyla tanışır. Türklerin dünyaya bir armağanıdır aslında. Tabii ki insanlar bir yerden bir yere göçtüğü zaman bir somut değerleri taşır, bir de soyut değerlerini taşırlar. Soyut olarak örneğin Kayserili bir ablamız, ninemiz İstanbul'a gittiğinde mantıyı orada da yapabilir. Aynı şekilde o Altay dağlarında, o step bozkırlarda dokunan halıları buraya gelirler. Tabii ki kafasındadır yine oradaki dokuma tekniğiyle. Nedir dokuma tekniği? Türk düğüm tekniği de denir buna. Kilitleme düğüm tekniği, gördes düğüm tekniği olarak da geçer. 8 kat ipten bir düğüm atılır. Yani bu gördüğünüz halıda arkasında biz düğüm deriz. Nokta şeklinde tam 8 kat ipten oluşur. Oluşur da peki kalite olarak nasıl? Ham madde olarak nedir? Şimdi coğrafya kaderdir de biz seçici bir coğrafya ortaya çıkarmışız. Buraya gelen ahali için söylüyorum. Kazakistan'ın Sibirya tarafında Ala Dağlar var. Sıra dağlardır. Güneyinde de Kara Dağlar var. Buraya da gelenler oradaki coğrafyanın aynı ırmaklarıyla, dağlarıyla, ovasıyla burayı oraya benzetiyorlar ve dağlarımızın ismine de Ala Dağlar diyorlar. Ben dolayısıyla Yahyalı halısını Altaylardan Ala Dağlara uçan halı olarak nitelendiririm. Yün kalitesi olarak da yine o step bozkırlarda otlatılan koyunların kalitesinde bir yün elde ederler. Zira Altay Dağları fauna ve flora bakımından yani bitki çeşitliliği bakımından hayvanların tüyüne parlaklık veren mineraller içermektedir. Şimdi Toroslarda otlatılan koyunlarımızın yününü alırız. Kirli yün nasıl halı oluyor? Kısaca serüvenini anlatayım ben. O yünleri yine oralarda derelerde tokuş dediğimiz aletle yıkarlar, temizlerler ve kirmenle, çıkrıkla ip haline getirirler. Bunların her birisi çift kattır. Biraz önce söylediğimiz gibi 8 kat olay buradan geliyor zaten. Halıda 3 unsur olur. Atkı, çizgi, geçki ve çözgü. Şu gördüğümüz beyazlar çözgü. Birer tane attığımız bu ipler, rengarenk olan bu ipler atkı. Bir de tek sıra yapılır. O da geçki. Bunların üçü de %100 yün ve kök boyalı. Bunları kadınlarımız çıkrıkta bu hale getirdikten sonra görüyorsunuz rengarenk çeşitli bitkilerle, kök boyalarla bunlar boyanır. Şöyle başlarsak mesela bu gördüğümüz yöresel isimler de ben çok önemserim. Ger deriz biz buna kahverengiye. Olgunlaşan ceviz ağacının yemişlerinin kabuklarından elde edilir. Kaynatılır, ip basılır kazanlara. Bu şekilde kahverengi elde ederiz. Şurada gördüğümüz sırçanı, fare tüyüne benzediği için sırçanı deriz biz buna. Gri renk, çürümüş balçık çamuru ki özel bir çamur. Maden ocağı gibi ocağımız vardır, ocaklarımız vardır. Oradan sonbaharda o çamur alınır. Narpuz otu, yabani nane aynı familyadan. Tohuma kalkar. Onun üst kısımlarını alırız. Çamurla beraber narpuz otuyla bu rengi elde ederiz. Haki renk. Buna da yeşengi deriz. Yani yeşile benzediği için. Olgunlaşan bağ yaprakları. Sonbaharda asma yaprakları alınır. Kaynatılır. Bu şekilde bu rengi elde ederiz. Sütleyen otu yine. Bölgede bolca bulunan cehri otu var. Tarihte de zaten dağlarda boyalıklar denilen. Rumlar oralarda boya bitkisi yetiştirip götürüp dış devletlere ya da İstanbul gibi yerlerde büyük metropollerde satmışlar ki burası yaklaşık 100 değişik bitki türünün boya verdiği de bir bölgedir aynı zamanda. Ve dolayısıyla kirli yünün halı olduğu bir örneği burada görüyorsunuz.
1: Baktık, Derebağ Şelalesi ile kapanışı yapıyoruz. Takım şelalelerinin başlangıcında şehir merkezine en yakın olanı gerçekten o kadar güzel görünüyor ki şu anda Şubat ayındayız ama hala çok coşkulu. Tabii ki bu birkaç ay sonra daha da yoğunlaşacak. Salih, çok keyifliydi yayın yine bugün.
0: Efendim İBF İnşaat'ın sponsorluğunda Gezici Radar'ın sonuna geldik. Yahyalı'yı sizler için adım adım gezmeye gayret gösterdik. Yolunuz düşerse bu güzellikleri görmeden Yahyalı'dan ayrılmayın diyoruz ve önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yine sizlerle olacağız. Hoşça kalın.
2: İBF Doğan İnşaat Gezici Radar'ı sundu.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı Ambar Viranı Mezrası ve Kızılırmak kenarındaki Boyalı Mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen Ambar'daki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte maliye hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der: "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar: "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yapmayı umuyorum dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor. Fakat suçlar işlenerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar açıklamasını yaptı. ABD ve Çin heyetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yaptığı ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Danimarka Krallığı

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengeleniyor. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkış'la İnce Su ve Tomarsa hattında termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor.

0: bekleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olağan meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel mirasın korunması ve kentler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yavaş konuşmasında şunları ifade etti.
2: Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerekir. Aynas'ta doğan Mimar Sinan, yalnızca büyük yapılar inşa eden bir mimar değil, yaşadığı coğrafyanın bilgisini, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserinde akıl, ölçü, emek ve kalıcılık vardır. Bugün kentlerimizin geleceğini konuşurken bizim de bu anlayıştan öğreneceğimiz çok şey bulunuyor. Attığımız her adımın bugünkü ihtiyaçlarına cevap vermesi kadar gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakacağını da düşünmek zorundayız.
1: Aynı toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeminde kentin tescilli lezzetleri vardı. Pastırma ve sucuk üzerinden esprili göndermelerde bulunan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Herkes çabalıyor ama tabii ki her yörenin tadı ayrıdır. Şimdi Kastamonu Belediye Başkanımız burada. Burada değil mi? Yok mu? Korktu gelmedi öyleyse. Efendim, Kastamonu'nun pastırmasını Kayseri'nin pastırmasını. Arkadaş onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. Onun için getirsinler onu da tadarız, onu da tadarız. Biz tatları yarıştırıyoruz, yoksa ürünleri değil. O açıdan her biri ayrı.
1: Kayseri'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Ahilik Haftası kutlamalarıydı. Talas ilçesinde düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ahilik kültürünün ticari ahlak ve toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaptı. Böhürler etkinlikte dinleyicilere şöyle seslendi.
4: Ahilik deyince Türklerin Anadolu'ya girişini bir defa yaşamak gerekiyor. Sadece mekanları yaşatmak değil, aynı zamanda bir ruhu, bir kültürü, bir felsefeyi, bir dünya görüşünü de yaşatmak gerekiyor. Ahilik işte bu Müslüman Türklerin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında özellikle Ankara ve Kayseri merkezli olmak üzere ortaya koyduğu sosyal yaşam sisteminin bir adı bir tarafıyla. Sadece ticaret değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri belirleyen ahlakı, adabı, doğruluğu, ülkeleri ortaya koyan bir dünya görüşünü anlatan bir sistem. Bu yüzden sadece ticarete mal edilemez, pek çok tarafı var ahiliğin.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Bizlere her zaman güven ve destek veren değerli Kayserili hemşerilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, akaryakıt zamlarının zamanlamasına dikkat çekerek artışların tam da üreticinin tarlada olduğu döneme denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi.
5: Akaryakıt tüketiminin fazla olduğu bu günlerde, çünkü şu an hasat zamanı bölgemizde, pancar hasadı var, çekirdek hasadı var, mısır hasadı var. Zamların yapılması ne kadar doğrudur sizce? Çiftçi gerçekten perişan. Biz göreve geldiğimiz 3 haftalık süre itibariyle sahadayız, taşradayız, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Ve gerçekten çiftçi mağduriyet yaşamakta şu an. Yani 100 lirayı geçmiş 1 litre, geçtiğimiz dönemde harman zamanı zaten arpadan buğdaydan çiftçi para kazanamamışken şu an sadece mısıra, çekirdeğe, pancara, bu da kış öncesi son hasat bizim bölgemizde, buna bir umut bağlamışken sadece bir akaryakıt zammının gerçekten çiftçimize oluşturacağı maliyet çok büyük. Çünkü pancar hasadı veya tüm diğer ürünlerin hasadında bizim en önemli giderimiz, en önemli gider kalemimiz, maliyetimiz mazottur. Çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Çiftçi üretmezse ekonomi düzelmez. Bu zamların önüne geçecek adımların atılmasını talep ediyoruz.
1: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı devam eden 2025 yılı merkez ilçeler muhtelif mahallelere kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Erkilet Bulvarı ile kesişen, Mehmet Tarman Caddesi ile yine Erkilet Bulvarı ile kesişen Ayancık Caddeleri arasındaki kısım, şehir merkezi gidiş dönüş istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda birçok otobüs hattında güzergah ve sefer saatleri güncellendi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilerek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerde hukuk önünde hesap sorulacaktır, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş meyve sebze piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank Melat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ağırladığı Tümason Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Çorum bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de oynanacak. Kocaelispor bugün saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Başakşehir bugün sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de oynanacak. Erzurumspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin Büyükşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Avrupa Süper Kupa'da Dubai basketbolu uzatmada 98-95 yenen Real Madrid finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Sağlık rehberi.
1: Sağlık rehberinden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yapmayı umuyorum dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor. Fakat suçlar işlenerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar açıklamasını yaptı. ABD ve Çin heyetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yaptığı ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardı. ABD, Grönland'ın güvenliği ve tüm diğer ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak açıklamasını yaptı. Katar, Gazze şeridine yönelik insani yardımların Hamas'a değil Filistin halkına ulaştırıldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengeleniyor. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkış'la İnce Su ve Tomarsa hattında termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, Megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olağan meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel mirasın korunması ve kentler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yavaş konuşmasında şunları ifade etti.
2: Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerekir. Aynas'ta doğan Mimar Sinan, yalnızca büyük yapılar inşa eden bir mimar değil, yaşadığı coğrafyanın bilgisi, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserinde akıl, ölçü, emek ve kalıcılık vardır. Bugün kentlerimizin geleceğini konuşurken bizim de bu anlayıştan öğreneceğimiz çok şey bulunuyor. Attığımız her adımın bugünkü ihtiyaçlarına cevap vermesi kadar gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakacağını da düşünmek zorundayız.
1: Aynı toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeminde kentin tescilli lezzetleri vardı. Pastırma ve sucuk üzerinden esprili göndermelerde bulunan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Herkes çabalıyor ama tabii ki her yörenin tadı ayrıdır. Şimdi Kastamonu Belediye Başkanımız burada. Burada değil mi? Yok mu? Korktu gelmedi öyleyse. Efendim, Kastamonu'nun pastırmasını Kayseri'nin pastırmasını. Arkadaş onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. Onun için getirsinler onu da tadarız, onu da tadarız. Biz tatları yarıştırıyoruz, yoksa ürünleri değil. O açıdan her bir ayrı.
1: Kayseri'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Ahilik Haftası kutlamalarıydı. Talas ilçesinde düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ahilik kültürünün ticari ahlak ve toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaptı. Böhürler etkinlikte dinleyicilere şöyle seslendi.
4: Ahilik deyince Türklerin Anadolu'ya girişini bir defa yaşamak gerekiyor. Sadece mekanları yaşatmak değil, aynı zamanda bir ruhu, bir kültürü, bir felsefeyi, bir dünya görüşünü de yaşatmak gerekiyor. Ahilik işte bu Müslüman Türklerin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında özellikle Ankara ve Kayseri merkezli olmak üzere ortaya koyduğu sosyal yaşam sisteminin bir adı bir tarafıyla. Sadece ticaret değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri belirleyen ahlakı, adabı, doğruluğu, ülkeleri ortaya koyan bir dünya görüşünü anlatan bir sistem. Bu yüzden sadece ticarete mal edilemez, pek çok tarafı var ahiliğin.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Bizlere her zaman güven ve destek veren değerli Kayserili hemşerilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, akaryakıt zamlarının zamanlamasına dikkat çekerek artışların tam da üreticinin tarlada olduğu döneme denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi.
5: Akaryakıt tüketiminin fazla olduğu bu günlerde, çünkü şu an hasat zamanı bölgemizde, pancar hasadı var, çekirdek hasadı var, mısır hasadı var. Zamların yapılması ne kadar doğrudur sizce? Çiftçi gerçekten perişan. Biz göreve geldiğimiz 3 haftalık süre itibariyle sahadayız, taşradayız, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Ve gerçekten çiftçi mağduriyet yaşamakta şu an. Yani 100 lirayı geçmiş 1 litre, geçtiğimiz dönemde harman zamanı zaten arpadan buğdaydan çiftçi para kazanamamışken şu an sadece mısıra, çekirdeğe, pancara, bu da kış öncesi son hasat bizim bölgemizde, buna bir umut bağlamışken sadece bir akaryakıt zammının gerçekten çiftçimize oluşturacağı maliyet çok büyük. Çünkü pancar hasadı veya tüm diğer ürünlerin hasadında bizim en önemli giderimiz, en önemli gider kalemimiz, maliyetimiz mazottur. Çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Çiftçi üretmezse ekonomi düzelmez. Bu zamların önüne geçecek adımların atılmasını talep ediyoruz.
1: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı devam eden 2025 yılı merkez ilçeler muhtelif mahallelere kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Erkilet Bulvarı ile kesişen, Mehmet Tarman Caddesi ile yine Erkilet Bulvarı ile kesişen Ayancık Caddeleri arasındaki kısım şehir merkezi gidiş dönüş istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda birçok otobüs hattında güzergah ve sefer saatleri güncellendi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
10: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
11: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilerek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerde hukuk önünde hesap sorulacaktır, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş meyve sebze piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank Melat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ağırladığı Tümason Konya Spor ile 0-0 berabere kaldı. Çorum bugün sahasında Alanya Spor'u konuk edecek. Maç saat 17'de oynanacak. Kocaeli Spor bugün saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Başakşehir bugün sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de oynanacak. Erzurumspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin Büyükşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Avrupa Süper Kupa'da Dubai basketbolu uzatmada 98-95 yenen Real Madrid finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk, çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Ekonomi Radar başlıyor.
1: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
0: Ekonomi Radar sona erdi.
2: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yapmayı umuyorum dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor. Fakat suçlar işlenerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar açıklamasını yaptı. ABD ve Çin heyetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yaptığı ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardı. ABD, Grönland'ın güvenliği ve tüm diğer ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak açıklamasını yaptı. Katar, Gazze şeridine yönelik insani yardımların Hamas'a değil, Filistin halkına ulaştırıldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengelenecek. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkış'la İnce Su ve Tomarsa hattında termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olağan meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel mirasın korunması ve kentler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yavaş konuşmasında şunları ifade etti.
2: Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerekir. Aynas'ta doğan Mimar Sinan, yalnızca büyük yapıları inşa eden bir mimar değil, yaşadığı coğrafyanın bilgisi, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserinde akıl, ölçü, emek ve kalıcılık vardır. Bugün kentlerimizin geleceğini konuşurken bizim de bu anlayıştan öğreneceğimiz çok şey bulunuyor. Attığımız her adımın bugünkü ihtiyaçlarına cevap vermesi kadar gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakacağını da düşünmek zorundayız.
1: Aynı toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeminde kentin tescilli lezzetleri vardı. Pastırma ve sucuk üzerinden esprili göndermelerde bulunan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Herkes çabalıyor ama tabii ki her yörenin tadı ayrıdır. Şimdi Kastamonu Belediye Başkanımız burada. Burada değil mi? Yok mu? Korktu gelmedi öyleyse. Efendim, Kastamonu'nun pastırmasını Kayseri'nin pastırmasını. Arkadaş onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. Onun için getirsinler onu da tadarız, onu da tadarız. Biz tatları yarıştırıyoruz, yoksa ürünleri değil. O açıdan her bir ayrı.
1: Kayseri'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Ahilik Haftası kutlamalarıydı. Talas ilçesinde düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ahilik kültürünün ticari ahlak ve toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaptı. Böhürler etkinlikte dinleyicilere şöyle seslendi.
4: Ahilik deyince Türklerin Anadolu'ya girişini bir defa yaşamak gerekiyor. Sadece mekanları yaşatmak değil, aynı zamanda bir ruhu, bir kültürü, bir felsefeyi, bir dünya görüşünü de yaşatmak gerekiyor. Ahilik işte bu Müslüman Türklerin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında özellikle Ankara ve Kayseri merkezli olmak üzere ortaya koyduğu sosyal yaşam sisteminin bir adı bir tarafıyla. Sadece ticaret değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri belirleyen ahlakı, adabı, doğruluğu, ilkeleri ortaya koyan bir dünya görüşünü anlatan bir sistem. Bu yüzden sadece ticarete mal edilemez, pek çok tarafı var ahiliğin.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Bizlere her zaman güven ve destek veren değerli Kayserili hemşerilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, akaryakıt zamlarının zamanlamasına dikkat çekerek artışların tam da üreticinin tarlada olduğu döneme denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi.
5: Akaryakıt tüketiminin fazla olduğu bu günlerde, çünkü şu an hasat zamanı bölgemizde, pancar hasadı var, çekirdek hasadı var, mısır hasadı var. Zamların yapılması ne kadar doğrudur sizce? Çiftçi gerçekten perişan. Biz göreve geldiğimiz 3 haftalık süre itibariyle sahadayız, taşradayız, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Ve gerçekten çiftçi mağduriyet yaşamakta şu an. Yani 100 lirayı geçmiş 1 litre, geçtiğimiz dönemde harman zamanı zaten arpadan buğdaydan çiftçi para kazanamamışken şu an sadece mısıra, çekirdeğe, pancara, bu da kış öncesi son hasat bizim bölgemizde. Buna bir umut bağlamışken sadece bir akaryakıt zammının gerçekten çiftçimize oluşturacağı maliyet çok büyük. Çünkü pancar hasadı veya tüm diğer ürünlerin hasadında bizim en önemli giderimiz, en önemli gider kalemimiz, maliyetimiz mazottur. Çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Çiftçi üretmezse ekonomi düzelmez. Bu zamların önüne geçecek adımların atılmasını talep ediyoruz.
1: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı devam eden 2025 yılı merkez ilçeler muhtelif mahallelere kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Erkilet Bulvarı ile kesişen, Mehmet Tarman Caddesi ile yine Erkilet Bulvarı ile kesişen Ayancık Caddeleri arasındaki kısım şehir merkezi gidiş dönüş istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda birçok otobüs hattında güzergah ve sefer saatleri güncellendi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: Kayseri'deki etkinliklerde Ahili Kaftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözleme Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
11: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilerek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenler de hukuk önünde hesap sorulacaktır, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş meyve sebze piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank Melat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ağırladığı Tümason Konya Spor ile 0-0 berabere kaldı. Çorum bugün sahasında Alanya Spor'u konuk edecek. Maç saat 17'de oynanacak. Kocaeli Spor bugün saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Başakşehir bugün sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de oynanacak. Erzurumspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin Büyükşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Avrupa Süper Kupa'da Dubai basketbolu uzatmada 98-95 yenen Real Madrid finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. yıl sanayi gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
0: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yapmayı umuyorum dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor. Fakat suçlar işlenerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar açıklamasını yaptı. ABD ve Çin heyetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yaptığı ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardı. ABD, Grönland'ın güvenliği ve tüm diğer ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak açıklamasını yaptı. Katar, Gazze şeridine yönelik insani yardımların Hamas'a değil, Filistin halkına ulaştırıldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengeleniyor. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkış'la İnce Su ve Tomarsa hattında termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, Megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olağan meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel mirasın korunması ve kentler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yavaş konuşmasında şunları ifade etti.
2: Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerekir. Aynas'ta doğan Mimar Sinan, yalnızca büyük yapıları inşa eden bir mimar değil, yaşadığı coğrafyanın bilgisi, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserinde akıl, ölçü, emek ve kalıcılık vardır. Bugün kentlerimizin geleceğini konuşurken bizim de bu anlayıştan öğreneceğimiz çok şey bulunuyor. Attığımız her adımın bugünkü ihtiyaçlarına cevap vermesi kadar gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakacağını düşünmek zorundayız.
1: Aynı toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeminde kentin tescilli lezzetleri vardı. Pastırma ve sucuk üzerinden esprili göndermelerde bulunan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Herkes çabalıyor ama tabii ki her yörenin tadı ayrıdır. Şimdi Kastamonu Belediye Başkanımız burada. Burada değil mi? Yok mu? Korktu gelmedi öyleyse. Efendim, Kastamonu'nun pastırmasını Kayseri'nin pastırmasını. Arkadaş onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. Onun için getirsinler onu da tadarız, onu da tadarız. Biz tatları yarıştırıyoruz, yoksa ürünleri değil. O açıdan her bir ayrı.
1: Kayseri'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Ahilik Haftası kutlamalarıydı. Talas ilçesinde düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ahilik kültürünün ticari ahlak ve toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaptı. Böhürler etkinlikte dinleyicilere şöyle seslendi.
4: Ahilik deyince Türklerin Anadolu'ya girişini bir defa yaşamak gerekiyor. Sadece mekanları yaşatmak değil, aynı zamanda bir ruhu, bir kültürü, bir felsefeyi, bir dünya görüşünü de yaşatmak gerekiyor. Ahilik işte bu Müslüman Türklerin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında özellikle Ankara ve Kayseri merkezli olmak üzere ortaya koyduğu sosyal yaşam sisteminin bir adı bir tarafıyla. Sadece ticaret değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri belirleyen ahlakı, adabı, doğruluğu, ülkeleri ortaya koyan bir dünya görüşünü anlatan bir sistem. Bu yüzden sadece ticarete mal edilemez, pek çok tarafı var ahiliğin.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Bizlere her zaman güven ve destek veren değerli Kayserili hemşerilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, akaryakıt zamlarının zamanlamasına dikkat çekerek artışların tam da üreticinin tarlada olduğu döneme denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi.
5: Akaryakıt tüketiminin fazla olduğu bu günlerde, çünkü şu an hasat zamanı bölgemizde, pancar hasadı var, çekirdek hasadı var, mısır hasadı var. Zamların yapılması ne kadar doğrudur sizce? Çiftçi gerçekten perişan. Biz göreve geldiğimiz 3 haftalık süre itibariyle sahadayız, taşradayız, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Ve gerçekten çiftçi mağduriyet yaşamakta şu an. Yani 100 lirayı geçmiş 1 litre, geçtiğimiz dönemde harman zamanı zaten arpadan buğdaydan çiftçi para kazanamamışken şu an sadece mısıra, çekirdeğe, pancara, bu da kış öncesi son hasat bizim bölgemizde. Buna bir umut bağlamışken sadece bir akaryakıt zammının gerçekten çiftçimize oluşturacağı maliyet çok büyük. Çünkü pancar hasadı veya tüm diğer ürünlerin hasadında bizim en önemli giderimiz, en önemli gider kalemimiz, maliyetimiz mazottur. Çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Çiftçi üretmezse ekonomi düzelmez. Bu zamların önüne geçecek adımların atılmasını talep ediyoruz.
1: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı devam eden 2025 yılı merkez ilçeler muhtelif mahallelere kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Erkilet Bulvarı ile kesişen, Mehmet Tarman Caddesi ile yine Erkilet Bulvarı ile kesişen Ayancık Caddeleri arasındaki kısım şehir merkezi gidiş dönüş istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda birçok otobüs hattında güzergah ve sefer saatleri güncellendi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
4: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilerek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerde hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş meyve sebze piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankmelat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ağırladığı Tümason Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Çorum bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de oynanacak. Kocaelispor bugün saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Başakşehir bugün sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de oynanacak. Erzurumspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin Büyükşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Avrupa Süper Kupa'da Dubai basketbolu uzatmada 98-95 yenen Real Madrid finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yavuz Çetin ile karşınızda olacağız.

uzaklarda. Yavuz Çetin 25 Eylül 1970 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Gazeteci olan babası Erdal Çetin'in mesleğinden dolayı çocukluğu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçti. Babası Milliyet Gazetesi'nde haber şefiydi. Yavuz Çetin'in müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Çocukluğu boyunca farklı tarzda müzik türleri dinleyerek müziğe olan ilgisi arttı. 1980 yılında Curay'la tanıştı. Curay'la bir süre kendisini geliştirdikten sonra bağlama öğrenmeye başladı. 80'li yılların ilk yarısında cura ve bağlamada kendisini geliştirdi. 85 yılında ise akustik gitarla tanıştı. Bu dönemde arkadaşlarıyla birlikte 102. Sayfa adlı amatör bir grupta gitar çalmaya başladı. 86 yılında lise arkadaşı Ercan Saatçı ile birlikte Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasına katıldı. Ardından Çetin'in isteği üzerine ikili bir baterist ile birlikte müzik grubu kurdu. Aynı yıl Ercan Yavuz Vahe adlı müzik grubu kurulmuş oldu.

Grup 1987 yılında Hey dergisinin düzenlediği bir müzik yarışmasına katılma kararı aldı. Grup söz ve müziği Ercan Saatçi'ye ait olan I Will Cry adlı parçayı stüdyoda kaydetti ve yarışmaya katıldı. Yarışmada ilk 15'e giren kişi ve grupların parçaları bir albümde toplanacaktı ve Ercan Yavuz Vahe yarışmayı kazanarak Hey Boys adlı albümde yer aldılar. Yarışmayı kazandıktan sonra kendisine yeni gitar alan Çetin, bu gitarla birlikte ilk bestelerini de yapmaya başladı. 88 yılında Marmara Üniversitesi'nin müzik bölümüne giren sanatçı, üniversitenin ilk dönemi boyunca elektro gitarı elinden bırakmadı ve bu dönemde üniversite arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Labirent adlı müzik grubunda gitar çalıp şarkı söylemeye başladı.

de oyna. Yavuz Çetin 1990 yılında sahne aldığı dönemlerde Batu Mutlugil ile tanıştı ve birlikte sahne almaya başladı. Kısa bir sürenin ardından Batu Mutlugil'in grup olma tavsiyesi üzerine Cenap Oğuz ve Zafer Şanlı'nın da katılmasıyla birlikte Blue Blues Band adlı grup kuruldu. Blues ve rock tarzlarda müzik yapan grup 1990 yılından itibaren sahne almaya başladı. 92 yılının başlarında grubun bas gitaristi Zafer Şanlı'nın çocuğunun olması ve sürekli işlerinin çıkmasından dolayı grubun sahneleri aksamaya başladı. Bu dönemde Batu Mutlugil ve Yavuz Çetin Karizma adlı grubu dinlemeye gitti ve ikili burada ilk kez Sunay Özgür'le karşılaştı. Sunay Özgür'ün bas gitar çalışından etkilenen Batu Mutlugil gruba dahil olması için teklif götürdü. Sunay Özgür'ün teklifi kabul etmesinin ardından Blue Blues Band'in kemik kadrosu olan 3 kişi tamamlanmış oldu.

İstanbul'da canlı müzik anlayışının yeni yeni başladığı dönemde Blue Blues Band'in sahneleri çok kalabalık seyirciler tarafından izleniyor. Bu ilgi karşısında farklı mekanlarda haftanın birçok günü çalmaya başlayan grup üyelerinin popülaritesi gitgide artmaya başladı. 1994 yılında Fuat Güner'le tanışmasıyla birlikte stüdyo müzisyenliğine başlayan Çetin, Güner'in stüdyosunda sürdürdüğü çalışmalarında televizyon ve radyolar için reklam müziklerini gitarıyla seslendirdi. 96 yılının ortalarında MFÖ grubuyla çalışmaya başlayan sanatçı grupla turnelere gitti ve katıldığı tüm konserlerde gitarıyla eşlik etti. Çetin tüm bunların yanında bar müzisyenliğine de devam etti.

Sanatçı, farklı sanatçıların albümlerinde çaldığı dönemde Mart 97 tarihinde ilk albümünün kayıtlarına başladı. 6 ay süren kayıtlarda albüm için 13 parça kaydetti. 17 Kasım 97 tarihinde Stop Müzik etiketiyle yayımladığı albümde Sahil, Kimse Bilemez, Hisset Beni ve Erkeğin Olmak İstiyorum gibi parçalar ön plana çıktı. 5 Mart 99 tarihinde vizyona giren Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Kemal Sunal ve Metin Akpınar gibi isimlerin yer aldığı Propaganda filminde ilk albümde yer alan Erkan Oğur'la birlikte çaldığı Dünya adlı enstrümantal parça kullanıldı.

2001 yılında ise yine birçok sanatçının albüm kayıtlarında elektro gitar ile yer alan Yavuz Çetin, MFÖ ile konserlerde çalmaya ve Yavuz Çetin Grup isimli grubuyla bar performansını devam ettirdiği süre içinde ikinci albüm çalışmalarına da başladı. 99 yılının sonlarında TMC ile anlaştı ve ikinci albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. 2000 yılında ikinci albümün kayıtlarına başladığı sürede bu dönemde yoğun depresyon teşhisi konuldu ve bir dönem hastanede yattı. Uzun süren albüm kayıtları sürecinde 10 parça kaydetti. Albümde yer alan tüm parçaların söz ve müziği Yavuz Çetin'e aitti.

Çetin, Kasım 2000'de albümünün kayıtlarını tamamladı. Ancak ekonomik kriz, albümün önce Kasım ardından da Mart 2001 tarihinde çıkmasına izin vermedi. Daha sonra yapım firması tarafından gelen haberlere göre belirtilen tarihten geç yayımlanacak olması Çetin'in depresyonu için kırılma noktası oldu. Bu dönemde kişisel hayatında çözemediği meseleler ve kariyerinin ilerlemeyeceğini düşünmesi Çetin'i psikolojik tedavi amaçlı hastanelere yatırdı. Bir süre sonra hastaneden çıkan Çetin, hastalığının tekrar tesir etmesi nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken kendini 15 Ağustos 2001 tarihinde Boğaziçi Köprüsü'nden atarak intihar etti. Ölümünden 3 ay sonra 12 Kasım 2001 tarihinde Satılık adıyla albümü yayınladı.

Karacaahmet Camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Anadolu Hisarı'ndaki Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilen 31 yaşındaki gitaristin cenaze töreninde ailesinden yalnızca üvey annesi Sevinç Çetin vardı. Babası gazeteci Erdal Çetin, oğlunun ölüm haberiyle yıkıldığı için törene katılamadı. 98 yılında boşandığı eşi Didem Mandabaç ve 7 yaşındaki oğlu Yavuzcan'ın da bulunmadığı törende cami avlusu gitaristin dostlarıyla doldu. 91.8 Radyo Radar'da Yavuz Çetin'le birlikteydik. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olağan meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel mirasın korunması ve kentler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yavaş konuşmasında şunları ifade etti.
2: Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerekir. Aynas'ta doğan Mimar Sinan, yalnızca büyük yapıları inşa eden bir mimar değil, yaşadığı coğrafyanın bilgisi, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserinde akıl, ölçü, emek ve kalıcılık vardır. Bugün kentlerimizin geleceğini konuşurken bizim de bu anlayıştan öğreneceğimiz çok şey bulunuyor. Attığımız her adımın bugünkü ihtiyaçlarına cevap vermesi kadar gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakacağını düşünmek zorundayız.
1: Aynı toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeminde kentin tescilli lezzetleri vardı. Pastırma ve sucuk üzerinden esprili göndermelerde bulunan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Herkes çabalıyor ama tabii ki her yörenin tadı ayrıdır. Şimdi Kastamonu Belediye Başkanımız burada. Burada değil mi? Yok mu? Korktu gelmedi öyleyse. Efendim, Kastamonu'nun pastırmasını Kayseri'nin pastırmasını. Arkadaş onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. Onun için getirsinler onu da tadarız, onu da tadarız. Biz tatları yarıştırıyoruz, yoksa ürünleri değil. O açıdan her biri ayrı.
1: Kayseri'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Ahilik Haftası kutlamalarıydı. Talas ilçesinde düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ahilik kültürünün ticari ahlak ve toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaptı. Böhürler etkinlikte dinleyicilere şöyle seslendi.
4: Ahilik deyince Türklerin Anadolu'ya girişini bir defa yaşamak gerekiyor. Sadece mekanları yaşatmak değil, aynı zamanda bir ruhu, bir kültürü, bir felsefeyi, bir dünya görüşünü de yaşatmak gerekiyor. Ahilik işte bu Müslüman Türklerin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında özellikle Ankara ve Kayseri merkezli olmak üzere ortaya koyduğu sosyal yaşam sisteminin bir adı bir tarafıyla. Sadece ticaret değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri belirleyen ahlakı, adabı, doğruluğu, ülkeleri ortaya koyan bir dünya görüşünü anlatan bir sistem. Bu yüzden sadece ticarete mal edilemez, pek çok tarafı var ahiliğin.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Bizlere her zaman güven ve destek veren değerli Kayserili hemşerilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, akaryakıt zamlarının zamanlamasına dikkat çekerek artışların tam da üreticinin tarlada olduğu döneme denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi.
5: Akaryakıt tüketiminin fazla olduğu bu günlerde, çünkü şu an hasat zamanı bölgemizde, pancar hasadı var, çekirdek hasadı var, mısır hasadı var. Zamların yapılması ne kadar doğrudur sizce? Çiftçi gerçekten perişan. Biz göreve geldiğimiz 3 haftalık süre itibariyle sahadayız, taşradayız, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Ve gerçekten çiftçi mağduriyet yaşamakta şu an. Yani 100 lirayı geçmiş 1 litre, geçtiğimiz dönemde harman zamanı zaten arpadan buğdaydan çiftçi para kazanamamışken şu an sadece mısıra, çekirdeğe, pancara, bu da kış öncesi son hasat bizim bölgemizde. Buna bir umut bağlamışken sadece bir akaryakıt zammının gerçekten çiftçimize oluşturacağı maliyet çok büyük. Çünkü pancar hasadı veya tüm diğer ürünlerin hasadında bizim en önemli giderimiz, en önemli gider kalemimiz, maliyetimiz mazottur. Çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Çiftçi üretmezse ekonomi düzelmez. Bu zamların önüne geçecek adımların atılmasını talep ediyoruz.
1: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı devam eden 2025 yılı merkez ilçeler muhtelif mahallelere kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Erkilet Bulvarı ile kesişen, Mehmet Tarman Caddesi ile yine Erkilet Bulvarı ile kesişen Ayancık Caddeleri arasındaki kısım şehir merkezi gidiş dönüş istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda birçok otobüs hattında güzergah ve sefer saatleri güncellendi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Sizin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle birlikteyiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasasında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilerek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerde hukuk önünde hesap sorulacaktır, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Yaş meyve sebze piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank Melat İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 100 TL'nin altına düştü. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ağırladığı Tümason Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Çorum bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de oynanacak. Kocaelispor bugün saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Trabzonspor bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Başakşehir bugün sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Mücadele saat 20'de oynanacak. Erzurumspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Müsabaka saat 17'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin Büyükşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Avrupa Süper Kupa'da Dubai basketbolu uzatmada 98-95 yenen Real Madrid finale yükseldi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
7: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyık oğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahid Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahid'i ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcı'ya geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Geseli Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı dövdürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Ekonomi Radar başlıyor.
8: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15.043.000 lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
3: Ekonomi Radar sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile çok verimli bir görüşme yapmayı umuyorum dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın müzakere etmek istemediğini belirterek, Kiev yönetiminin temsilcileri barıştan söz ediyor ve müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ediyor. Fakat suçlar işlenerek barışın sağlanmaması ve müzakerelerin yapılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar açıklamasını yaptı. ABD ve Çin heyetleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'ye yaptığı ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardı. ABD, Grönland'ın güvenliği ve tüm diğer ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak açıklamasını yaptı. Katar, Gazze şeridine yönelik insani yardımların Hamas'a değil Filistin halkına ulaştırıldığını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengeleniyor. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde akkışla ince su ve Tomarsa hattı

0: Bursa'da termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumsal bağlam içinde yapılmadığında, Kayseri'deki anlamını tam olarak taşımaz. Bir kaşık Kayseri mantısı, yalnızca bir tat değil, ortak emek, paylaşılan zaman ve kuşaklar boyunca aktarılan bir mutfak bilgisinin ifadesidir. Burası coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği ön plana çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafi iz sona.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olağan meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel mirasın korunması ve kentler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Yavaş konuşmasında şunları ifade etti.
2: Kayseri denildiğinde insanlık tarihine eşsiz eserler armağan eden Mimar Sinan'ı ayrıca anmak gerekir. Aynas'ta doğan Mimar Sinan, yalnızca büyük yapılar inşa eden bir mimar değil, yaşadığı coğrafyanın bilgisini, insanın ihtiyaçlarını, estetiği ve mühendisliği aynı eserde buluşturan büyük bir medeniyet ustasıdır. Onun eserinde akıl, ölçü, emek ve kalıcılık vardır. Bugün kentlerimizin geleceğini konuşurken bizim de bu anlayıştan öğreneceğimiz çok şey bulunuyor. Attığımız her adımın bugünkü ihtiyaçlarına cevap vermesi kadar gelecek kuşaklara nasıl bir şehir bırakacağını da düşünmek zorundayız.
1: Aynı toplantıda ev sahibi olarak kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın gündeminde kentin tescilli lezzetleri vardı. Pastırma ve sucuk üzerinden esprili göndermelerde bulunan Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Herkes çabalıyor ama tabii ki her yörenin tadı ayrıdır. Şimdi Kastamonu Belediye Başkanımız burada. Burada değil mi? Yok mu? Korktu gelmedi öyleyse. Efendim, Kastamonu'nun pastırmasını Kayseri'nin pastırmasını. Arkadaş, onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. Onun için getirsinler, onu da tadarız, onu da tadarız. Biz tatları yarıştırıyoruz, yoksa ürünleri değil. O açıdan her biri ayrı.
1: Kayseri'de bir diğer önemli gündem maddesi ise Ahilik Haftası kutlamalarıydı. Talas ilçesinde düzenlenen programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ahilik kültürünün ticari ahlak ve toplumsal dayanışmadaki yerine vurgu yaptı. Böhürler etkinlikte dinleyicilere şöyle seslendi.
4: Ahilik deyince Türklerin Anadolu'ya girişini bir defa yaşamak gerekiyor. Sadece mekanları yaşatmak değil, aynı zamanda bir ruhu, bir kültürü, bir felsefeyi, bir dünya görüşünü de yaşatmak gerekiyor. Ahilik işte bu Müslüman Türklerin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında özellikle Ankara ve Kayseri merkezli olmak üzere ortaya koyduğu sosyal yaşam sisteminin bir adı bir tarafıyla. Sadece ticaret değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri belirleyen ahlakı, adabı, doğruluğu, ülkeleri ortaya koyan bir dünya görüşünü anlatan bir sistem. Bu yüzden sadece ticarete mal edilemez, pek çok tarafı var ahiliğin.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmasının ardından bir veda mesajı yayımladı. Bizlere her zaman güven ve destek veren değerli Kayserili hemşerilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, akaryakıt zamlarının zamanlamasına dikkat çekerek artışların tam da üreticinin tarlada olduğu döneme denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi.
5: Akaryakıt tüketiminin fazla olduğu bugünlerde, çünkü şu an hasat zamanı bölgemizde, pancar hasadı var, çekirdek hasadı var, mısır hasadı var. Zamların yapılması ne kadar doğrudur sizce? Çiftçi gerçekten perişan. Biz göreve geldiğimiz 3 haftalık süre itibariyle sahadayız, taşradayız, ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, çiftçilerimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Ve gerçekten çiftçi mağduriyet yaşamakta şu an. Yani 100 lirayı geçmiş 1 litre, geçtiğimiz dönemde harman zamanı zaten arpadan buğdaydan çiftçi para kazanamamışken şu an sadece mısıra, çekirdeğe, pancara, bu da kış öncesi son hasat bizim bölgemizde, buna bir umut bağlamışken sadece bir akaryakıt zammının gerçekten çiftçimize oluşturacağı maliyet çok büyük. Çünkü pancar hasadı veya tüm diğer ürünlerin hasadında bizim en önemli giderimiz, en önemli gider kalemimiz, maliyetimiz mazottur. Çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Çiftçi üretmezse ekonomi düzelmez. Bu zamların önüne geçecek adımların atılmasını talep ediyoruz.
1: Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı devam eden 2025 yılı merkez ilçeler muhtelif mahallelere kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında Erkilet Bulvarı ile kesişen, Mehmet Tarman Caddesi ile yine Erkilet Bulvarı ile kesişen Ayancık Caddeleri arasındaki kısım şehir merkezi gidiş dönüş istikametinde çalışma durumuna göre taşıt trafiğine kapatılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından şehir içi toplu ulaşımda birçok otobüs hattında güzergah ve sefer saatleri güncellendi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: Kayseri'deki etkinliklerde Ahili Kaftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözleme Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
10: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıldı.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz, o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1998'e

12 Ocak 1998. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Paris'e Büyükelçi olarak atandı. 11 Şubat 1998. Türkiye genelinde bulunan 79 kumarhane 11 Şubat'ta kapatıldı. 6 Mart 1998. Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu, DYP Milletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddiaları üzerine ikinci defa kaldırdı.

14 Nisan 1998. PKK'nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık, özel harekat birimlerinin Yarasa adını verdiği gizli bir operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 22 Nisan 1998. Okuduğu bir şiir dolayısıyla TCK 312. maddeden mahkum olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmeyeceği veya paraya çevrilmeyeceği açıklandı.

13 Mayıs 1998. Toplu sözleşme ve grev hakkı içermediği için sendika yasa tasarısını protesto eden memurlar hakkında adli tarihin en geniş soruşturması başlatıldı. 1 Temmuz 1998. IMF ile yeni bir ekonomik program imzalandı. 18 Ağustos 1998. Son zamanlarda adı sıkça duyulan, yeraltı dünyasının en tanınmış ismi Alaaddin Çakıcı, Türk, Fransız ve Alman polislerinin işbirliğiyle Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.

14 Eylül 1998. MIT ile bağlantısı kesinleşen Alaaddin Çakıcı'nın 1981 ve 1998 arasında 35 ayrı olaydan dolayı poliste sicili olduğu anlaşıldı. 23 Eylül 1998. Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bakanı Eyüp Aşık arasındaki telefon görüşme bandının gazete ve TV'lerde yayınlanması kamuoyunda bomba etkisi oluşturdu. 24 Eylül 1998. Televizyonlarda Alaaddin Çakıcı'nın telefon fihristi yayınlandı. Fihriste birçok siyasetçinin ve tanınmış kişilerin iş ve ev telefonlarının bulunduğu anlaşıldı.

2 Ekim 1998, Başbakan Yılmaz, Çakıcı'nın MİT'te ve emniyette adamları olduğunu belirtti. 15 Ekim 1998, CHP'nin mecliste açıkladığı iş adamı Korkmaz Yiğit ile Alaaddin Çakıcı'nın Türkbank ihalesiyle ilgili kaseti Ankara'da büyük etki oluşturdu.

10 Kasım 1998. İş adamı Korkmaz Yiğit'in gözaltına alınmadan önce kendisinin doldurduğu iki video kaseti televizyonlarda yayımlandı. Yılmaz hükümetine yönelik çok ağır suçlamalar içeren kaset kamuoyunda büyük şok oluşturdu. 14 Kasım 1998. Türkbank ihalesi soruşturmasında tutuklanan Korkmaz Yiğit, Kırklareli Cezaevine gönderildi.

0: ağlarsan.
1: 3 Aralık 1998. Fransa Mahkemesi, Türkiye'nin idam etmeme garantisi vermesi halinde Alaaddin Çakıcı'nın iadesine yeşil ışık yaktı. 26 Aralık 1998. Uyuşturucu çetelerinin polis ile olan bağlantılarını açıklayan Hüseyin Uzun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tuvaletinde kendini astı. 30 Aralık 1998. Ankara DGM Başsavcılığı, Uğur Mumcu suikastı soruşturmasında Argun Çetin hakkında İdam talebiyle dava açtı.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

lazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etkisini göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu durağan bir hava profili öngörülüyor. Gün boyu kayda değer bir yağış hareketi beklenmezken termometrelerin tablo genelinde mevsim normallerinin altında bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezde günün tepe noktasında azami sıcaklık 24 santigrat derece seviyesinde dengeleniyor. Gece saatlerinde ise serin hava dalgasıyla birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde Akkış'la İnce Su ve Tomarsa hattında termometreler 23 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıolan ve Yahyalı çevrelerinde değerler merkeze paralel biçimde 24 derecede dengeleniyor. Develi ve Sarız genelinde en yüksek sıcaklığın 25 derece olması öngörülüyor. Felahiye ve Yeşilhisar'da ise 26 santigrat derece eşiğine ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Nevşehir serin bir seyirle 22, Sivas 23, Kırşehir, Niğde ve Yozgat 24 santigrat derece. Büyük şehirlerimizde de sonbahar geçişi etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara 23, megakent İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini koruduğu 30 derece bandında da bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Abi, sen Ankara'ya gitme dedi. Çocuğumuz sana gelecek deyince ben tabii anladım. Telefon elimizden düşmüş.
2: Acıydı, çok acıydı. O acısını evlat acısı hiçbir şey.

0: Fakat tabii biz 15 Temmuz'u hiç unutamadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz her gün, her dakika 15 Temmuz'u yaşıyoruz.
1: Diyorum ki, ben şimdi yanıyorum ya. Her 15 Temmuz gelmesi çok acı bana. O kadar acı ki ilk başa geri dönüyoruz. Bütün şehit aileleri, 15 Temmuz'daki şehit aileleri hepsi aynı. Bize ne yaşattılarsa onu yaşamadan gitmesinler. Mahşerde de inşallah onlara cehennem farz kılınsın diye Allah'a her namazında dua ediyorum.
2: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.
3: Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, FETÖ-PDY tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit oldu.
0: Ben Yahya Kemal Yiğit, şehit Cennet Yiğit'in babası. Cennet doğdu, şehit oldu. Fakat bu 23 yıllık geçen zaman zarfı içerisinde çocukluğu çok mükemmel. Hatta bebekliği çok mükemmel, çocukluğu mükemmel, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, akademi. Hepsi mükemmel. Tabii akademiyi bitirdi. Özel harekata geçti. Yine mükemmel. Yani mükemmel olmayan hiçbir şey yoktu.
1: Ben Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit. Cennet Alanya doğumlu, Alanya'da doğdu 9. ayın 3'ünde. Sessiz, sakin, mülayim bir çocuktu yani. Çocukluğu hep sessizdi, öyle bir yaramazlığı falan yoktu. Küçükken resme çok hevesliydi. Komşumuz resim çizerken görünce dedi ki bunu resim şeysine yazdırsana. Hani çok da dersleri başarılı bir şey değildi ama yani şimdikinin çocukları gibi takdir getiren değil ama pek iyi getiriyordu yani. Sessizdi ama hiç kimseyi bugüne kadar kırmamış. Adını Cennet koydum, güzel bir çocuk görmüştüm. Adı nasılsa Cennet öyleydi. Ben her zaman öyle diyorum yani. İsmini yaşadı yani.
0: Valla polisliği şöyle, polisliği çok istiyordu zaten. Daha 6. sınıfa giderken, hatta biz Alanya'da ikamet ediyorduk. Mesleğim icabı aşağı yukarı 20 yıla yakın Alanya Emniyeti'nin bütün tadilat işlerini ben yaptım. Dolayısıyla da çok emniyet mensubu dostlarımız vardı. Hatta dostumuzun biri bizde misafirdi. Nevşehir Gülşehir ilçesinden Yaşar Taşkın isminde bir dostumuz. Hatta bir gün şöyle dedi, Yaşar amca dedi, ben dedi ortaokulu bitirdikten sonra dedi polis kolejine gitmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş dedi. O da aynen şunu söyledi. Dedi ki bak Cennet, sen dedi şöyle havadan 10 tane kuş gidiyor olsa ağzınla onunu da tutsan seni dedi koleje almazlar dedi. Neden Yaşar amca dedi? Dedi ki polis kolejine bayan olarak işte 7 ile 13 arasında bayan eleman alıyorlar. Artık dedi kimin çocuklarını alırlar? Allah bilir dedi. Sana sıra gelene kadar dedi belki 100 yıl geçer Cennet dedi. O da aynen böyle gayet sakindi. Olsun Yaşar amca dedi, ben yine de gitmek istiyorum dedi. Bakın, niyet çok önemli. Yeter ki gerçek ihlas ile, halis niyet ile niyet ettiği zaman bir insan, gerçekten Rabbim o niyetini kabul ediyor.
1: Resim öğretmeni olmaya karar verdi. Ortaokulda bizden ayrıldı, buraya geldi. Güzel sanatları burada okudu. Öğretmenlere bayılırdı. Ne zaman gelsem, ne zaman hocalarından Cennet'i sorsam, Cennet gibi çocuğumuz olsun diye çok isterlerdi. Hala gelirler, hala görüşürüz öğretmenleriyle. Herkesi severdi, kimseyi kırmayan bir çocuğum vardı. Cennet demek ki bilmiyorum ki. Keşke diyorum yani daha çok yaşayabilseydik, görebilseydik ama keşke şeytandanmış. Çok yani ben çocuğumdan razıydım, Allah da razı olsun. İki çocuğum var. Yani büyük ablamız demiş, ona göre biraz daha demiş sessiz sakin değil ama Allah razı olsun, ondan da razıyım. Hepsine razıyım.

0: Sonra istedi ki ben iç mimar olayım. İstanbul'da iç mimarlık demiş şeysine gittik. Sınavlarına girdi. Gazi'nin bahçesine gelince o kadar güzel bir bahçesi var ki üstüne Gazi'li olmak ayrıcalıktır yazıyor zaten. Gerçekten ayrıcalıkmış. Allah'ım inşallah beni buraya yazar, ne kadar güzel yer dedi. Orayı kazandı. Çok severek demiş yapmaya başladı. Sonradan da içinde küçüklükten olan bir uhdesi var ya işte, bir polislik istiyor yani, çok istiyor.
1: Ortaokul bitti, lise bitti, üniversite 3. sınıfa başladığında polis akademisi sınavları açıldı. Gazi Üniversitesi resim öğretmenliği bölümünü okurken polis akademisi sınavlarına müracaat ediyor. Sınavlarına girdi, kazandı, akademiyi okudu. Tabii akademiyi okuduktan sonra mezun oldular. Tabii 16 tane kızımız kafaya koymuşlar, özel harekata geçecekler. Tabii biz bekliyoruz ki cennetin tayin olacağı yer belli olacak. Meğer onlar özel harekata geçmişler. Gece oldu saat 11 gibi. Bir de aradı, bizim yerimiz belli oldu baba diye. Nere kızım dedim, özel harekat dedi. Tabii ben de emniyet mensubu çok arkadaşım olduğu için, bir de özel harekat çok zor bir meslek. Hele hele bayan için çok zor bir meslek. Tabii ben ikna etmeye çalışıyorum. En son yalvarmaya başladım. Kızım yapma etme. Bak özel harekat çok zor bir meslek. Bayan için daha zor bir meslek falan. En son ne dedi biliyor musunuz? Baba dedi, benim şehit olmamı istemiyor musun dedi. İnan bir kelime konuşamadım. Telefonu annesine verdim. Annesine de, anne dedi, bizler dedi şehit olacağız. Siz dedi yataklarınızda rahat uyuyacaksınız.

0: göre zor mu bir meslek biliyor musun? Ben istediğim içimdeki uhde olan şey resim öğretmenliğini istiyordum. Çünkü ben öğretmen olmasını, kızların öğretmen olması çok hoşuma giden bir şey. Hani annem sen öğretmen olsan daha güzel, sen sessiz sakinsin dedim. Olsun anne dedi, hani şeye geçersem dedi, polis akademisine geçersem dedi, şeyden önce, özel hareketten önce. Kırmelere geçerim, resim çizerim dedi. E tamam dedik. Hani çizer. Sonra gel dedi ki ya anne her yer dedi girdim dedi. Yok ya ben masa başı yapamam dedi. Benim dedi böyle dedi böyle biraz dedi şey olması lazım. Kızım sen silahtan falan küçükken korkardın. Sen nasıl dedim Allah-u Teala seni değiştirdi. Hiç aklıma gelmiyor ki Allah-u Teala acaba şehitliğe mi hazırlıyor diye hiç aklıma gelmedi. Aklıma getirmedi Allah-u Teala da.
1: Şöyle 15 Temmuz gecesi bizim müstakil evimiz var. Burada orada kapının girişinde güzel çiçekler vardı. Baba dedi şuraya şöyle güzel çiçeklik yapar mısın dedi. Ben de tamam kızım dedim. O 15 Temmuz gecesi oraya çiçeklik yaptım. Saat gece 10'a kadar 10.30'a kadar orada çalıştım. Bayağı yorulmuştum. Gittim elimi yüzümü yıkadım. Hiç haber dinlemeden bakın samimi söylüyorum. Gece 1 olsa 2 olsa haber özetlerini alır da yatarım. Fakat o gün elimi yüzümü yıkadım. Şöyle kanepeye uzandım uyumuşum. Hanım da diğer kanepeye uzanmış orada. Gece saat 12'ye 13 dakika var. Telefonum çaldı. Alanya'dan İsmail Polat diye bir arkadaşım arıyor. Efendim İsmail dedim. Abi dedi özel harekat daire başkanlığını bombalamışlar dedi. Bizim çocukta bir şey yok değil mi dedi. İsmail ne özel harekatı ne bombası dedim. Haberimiz yoktu tabii böyle. Abi sen uyuyor mu dedi. Vallahi senin telefonunla uyandım dedim. O ara hanıma dedim ki şu televizyon aç dedim. O televizyon açtı. Tabii hain kalkışma altyazısı var. Tabii hanım hemen telefonuna baktı. Cennet mesaj atmış dedi. Saat 11'i 20 geçe mesaj atmış. Anne özel harekat daire başkanlığında sıkıntı var. Biz oraya gidiyoruz. Ben seni ararım diye mesaj atmış. Annesi hemen Cennet aradı. Saat 12'ye 7 dakika kala aramış. Bakın. Anne ben seni arayacağım, toplantıya giriyorum dedi, kapattı. Zaten 3 dakika sonra 12'ye işte 3 dakika veya 4 dakika kala özel harekata roket atıyor F-16. Yani şehit olmadan 3-4 dakika önce annesi görüştü. Fakat tabii bu olayları öğrendikten sonra şehadet haberi gelmedi. Biz zaten sabaha kadar Bünyan merkezdeydik. Önce parti binasının önünde çarşı merkezde toplandık. Daha sonra emniyete yürüdük. Tabii askerler falan gelirdi, emniyeti kuşatır. Ne yaparlarsa orayı koruyacağız. Sabaha kadar oradaydık. Sabah ezanı okundu. Tabii bu arada annesi arıyor, ben arıyorum. Ablası arıyor, mesaj atıyoruz falan. Hiçbir cevap yok. Telefon kapalı, kapalı, kapalı. Sabaha kadar zaten biz emniyetin önündeydik. Bir haber alamadık. Tabii saat 7.30 gibi falan benim haloğlu var. Onu aradım dedim ki emniyet müdürünü dedim bir ara da bir görüşeyim. Çocuktan haber alamıyoruz dedim. O da dışarıdaymış tabii. O da bir başkomiser seni bekliyor dedi. İsmini de verdi tabii. İsmini zikretmek istemiyorum şimdi. Onlar da FETÖ'den atıldılar zaten. Tabii gittim oraya. Başkomiser beni bekliyor. Kayseri'yi aradı, Ankara'yı aradı falan. Bir sonuç elde edemedik. İşte saat 9.30 falan oldu, eve geldim. Hanım kapının önündeydi. Ne oldu, bir haber var mı dedi. Hayır, bir haber yok dedim. Ne yapacağız dedi. Hadi üzerine bir hırka gibi bir şey al. Ankara'ya gidelim dedim. Bak, bir şeyden haberimiz yoktu. Biz bindik arabamıza, Ankara'ya gidiyoruz. Yolda Alanya'dan bir dostumuz var, o aradı. Abi ne yapıyorsun dedi, Ankara'ya gidiyorum dedim. Abi yolda mısın dedi, yoldayım. Arabayı bir sağa çek dedi. Çektim. Dedi ki abi sen Ankara'ya gitme dedi. Çocuğumuz sana gelecek deyince ben tabii anladım. Telefon elimizden düşmüş.

Acıydı. Acıydı ama yine de şey düşündüğüm, ilk duyduğum şeyde dedim ki bizim değildi ki dedim eşime. 23 yıl Allah-u Teala sizde kaldı. 23 yıl sonra emanetimi geri verin diyor. Komşudan tencere alıyorsun, geri alıyor dedim. Yavaş gidelim. Hani kimseye de söylemedik ki, yavaş gidelim. Kızımın ben şehadetini görmek istiyorum. Hasta çok duyuyoruz yani hasta şeylere, cenazeye giderken kendiler cenazelik oluyor. Ben hastanede geçirmek istemiyorum çocuğumun cenazesini görmek istiyorum. Ben o kadar soğukkanlı bir kişi olduğum halde bile cennetin cenazesinden parça parça atlayabiliyorum. Acıydı, çok acıydı. O acısını evlat acısı hiçbir şey benzemiyor. Bunu anlatamıyorum.

0: ki ben şimdi yanıyorum ya. Her 15 Temmuz gelmesi çok acı bana. O kadar acı ki ilk başa geri dönüyoruz. Bütün şehit aileleri, 15 Temmuz'daki şehit aileleri hepsi aynı. Bize ne yaşattılarsa onu yaşamadan gitmesinler. Mahşerde de inşallah onlara cehennem farz kılınsın diye Allah'a her namazında dua ediyorum. Kimin eli varsa mahşerde Allah onlara cehennemi farz kılsın. Biz de inşallah cennetine girelim. Yaptıklarını bulmadan ölmesinler. Ben onu istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bakın doğdu, şehit oldu. Allah şahittir, bizi bir kere üzmedi. Biz onlardan razıydık. Rabbim de inşallah onlardan razı olur.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eskin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. yıl sanayi gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
1: Ekonomi Radar sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
4: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim. Her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Direk Şahin. Beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. İki üniversite bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik. Ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan'da hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler. Benim hayatımı dinlerler. Gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük iş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil. İnsanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz. İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki yavrucuğum ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değilim. Eşim buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani bizde burada çevre çok. İşte Kayseri'nin

0: Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki, Nozo sana bir yıl veriyorum. Bir yıl içinde buraya kiranı kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım burayı kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz, bilgi satıyorsunuz. Ve kişi, bahsettiğim gibi, aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde, bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm, bir yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız bizi buraya ya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa, konuşmacılar oluşturuyorlardı böyle bir ekipten. İşte kadın doğum jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazlı Hanım dedi. Eğer gelirseniz, ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim, şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki, yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce, yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde, bura benim için çok güzel bir semt de. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluğa kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana. Benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz de konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik, bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız, yeni hocam nasıl yardımcı olur? Diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun. Emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben birin on olduğunu hayatımda bu meslekte tecrübe ettim. Şükürler olsun. Her seferinde tecrübe ettik. Benim en büyük sırrım bu. Her gün gülümsemek ve samimi olmak. Hemcinslerimin cesaret ya da cesaretsizlik ya da büyük hayaller kurmalarına gerek. İnanın ana küçücüktü. Minnacıktı. Hiç kimse bilmiyor. 3 ay bir kişi bile aramayan bir klinik burası. Ama siz çalıştığınızı aynı döngüde İvmeyi sürekli artırarak devam ettiğinizde başarı geliyormuş. Ama nasip, kısmet, buna da çok inanırım. O da ayrı bir hikaye. Yolculuklar çok uzun gibi görünüyor ama aslında toplasanız mesleki anlamda 20 yıl. 20 yıl dolu dolu bir hikayeniz var. Bunun da ilk 10 yılı gençlik hikayesi. O yüzden sizinle ilk buraya geldiğimizde, tanıştığımda da aynı şeyi söyledim. Yaşayalım. İşimizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın. Hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu, hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
1: Nasıl başardım sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde

0: arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
2: Haftanın özeti.
0: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına, özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
2: Haftanın özeti.
0: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
2: Haftanın özeti.
0: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
2: Haftanın özeti.
0: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
2: Haftanın özeti.
0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.'si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Ahilik haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Haftanın özeti.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
9: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
10: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi Ortodoks Karaman Türkleri için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekliyle geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliği'nden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. "Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik." Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. "Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm" demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
9: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı, dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına, özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
8: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develi'mize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

Evet, belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymayla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, evet. Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıyeten de üreticisiyim yani manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu yani.
0: Ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani bebeğe.
0: Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedim 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu
0: güzel.
1: Derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de,
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor ama çok güzel yani böyle parlak gösteriyor biz.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar, ne kadar yoğurt çıkıyor, ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi, %50 hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi. İnşallah
0: verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçiminizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür. Geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız
0: evet,
1: yani...
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı...
0: Bakın...
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Bir numara.
0: Bir numara
1: çok
0: değil mi?
1: Çok kişi de evet, inanmıyor yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından
0: hayır,
1: görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir ya. Şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam, kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım.
2: Organik.
0: Soysallı organik. Mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı evet, yerde gördünüz, evet, çektiniz. Evet.
1: Tamamen doğal.
2: Organik.
1: Tamamen doğal.
0: Teşekkür ederiz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız, %100. Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet. Bölümümüz günümüzün sonuna geliyoruz. Tekirden veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ekonomi Radar başlıyor.
1: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. Yıl Sanayi Gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
0: Ekonomi Radar sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri, bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttı.

0: Söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
1: Haftanın özeti.
2: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
1: Haftanın özeti.
2: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
1: Haftanın özeti.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
1: Haftanın özeti.
2: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun

0: altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
1: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
2: Haftanın özeti.
0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyor. Görüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
5: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Haftanın özeti.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp Oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba Oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı, dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevi'nin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyük Kılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyük Simitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korna müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te Sol Minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

Alps fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti. Erken dönem yapıtlarını Takma At ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Josef Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü, öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik, sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum, yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık, Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu Müzik için Yeni Dergi'de ondan bahsetti. Müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breedkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü. Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem, En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi, ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir, ikinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyor. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
8: Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Merhaba, ben Doktor Sema Karaoğlu. 39 yıllık tıp doktoruyum. Dermatoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2 şirketim var. Aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif olarak çalışıyorum ve müzikle uğraşıyorum. Başardım dediğim zaman dili geçmiş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Oysa benim başarı anlayışım biraz farklı. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz, mesleğinizde ilerleyebilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz, istediğiniz noktaya, yükseğe çıkabilirsiniz ama önemli olan oraya geldiğinizde ne yaptığınızdır. Bunu bir metaforla anlatmak gerekirse ben başarıyı açıkçası bir merdivene benzetiyorum. Sizin bir merdiveniniz var, basamak basamak yukarıya çıkarsınız, hedefinize ulaşırsınız, yükseğe geldiğinizde de merdiveninizi çekip alırsınız. İşte tam da bu noktada benim için başarı o merdiveni aşağıda bırakmak. Çünkü o merdiveni aşağıda bırakırsanız buna ihtiyacı olan başkaları da o merdiveni kullanarak yukarıya çıkabilirler. Bu bir süreç olduğu için, hala devam ettiği için ben başardım ya da başarıyı böyle algılıyorum. Başardığımı onun için söylemiyorum. Bu bir devam eden süreç. Merdiveni orada bırakmak. Benim merdivenimin ilk basamağı hekimlikte 24 yaşında Kayseri'ye geldim. 40 yıla yakındır Kayseri'de hekimlik yapıyorum. Sadece 3 yıl bir mecburi hizmet için ve 2 yıl bir Amerika için buradan ayrıldım. Orada mesleğimle ilgili ayrılmıştım. Kayseri'de binlerce hastaya baktım. 3 çocuk dünyaya getirdim burada, onları yetiştirdim. Burada birçok dost edindim. Hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Şehre karşı da bir sorumluluğum oluştu. Dermatoloji uzmanıyım ama hayatımın tamamı hekimlikle geçmedi. Yapabileceğim bir iş olduğunda mutlaka onu denemek istedim. Belki de beni anlatan taraf biraz da bu. Bir şeye katkı sunabileceksem mutlaka onu denemek istiyorum, katkı sunmak istiyorum. Hekimlik tabii bu anlamda çok önemli çünkü hekimlik bana insana bakmayı öğretti. İnsana baktığınız zaman sadece hastalığına bakmıyorsunuz hekim olduğunda. İnsan bedeniyle ruhu birbirinden ayrı değil, ikisi bir bütün. Bazı hastalıklar verdiğiniz ilaçla tedavi oluyor. Bazı yaralar ilaçlarla tedavi edilir. Ama bazı yaralar vardır ki kişinin yaşam koşullarını değiştirmeniz gerekir. Bu hekimlikte bana en çok kadınlarda göründü. Çünkü kadınlarda ekonomik bağımsızlık, eğitimsizlik, özgüven problemleri, işte şiddete uğrayan kadınlar. Bu kadınların yaşam şartlarını, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların yaşam şartlarını değiştirmediğinizde yaralarını da iyileştiremiyorsunuz, hastalığını da tedavi edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hekimlikle kadın çalışmalarımı birbirinden ayırmayan nokta bu oldu ve hayatım boyunca hekimlik ve kadın çalışmaları beraber gitti. Kigder tam da merdiveni aşağıya bırakma çabası. Bundan 13 yıl önce arkadaşlarımla birlikte, çünkü hiçbir şey yalnız olmuyor, birlikte bu amaçla yola çıktığımızda amacımız şu değildi. Biz güçlü kadınlarız, biz başardık, şimdi size yardım edeceğiz. Yani yukarıya çıkmış kadınlar yukarıdan aşağıya bakıp hadi biz size yardım edeceğiz şimdi demek değildi. Çünkü biz bütün kadınların içinde bir güç olduğunu biliyoruz. Biz sadece o gücün ortaya çıkması için olanakları hep birlikte ortaya çıkarmak, hepimiz kendi merdivenimizi aşağıya bırakmak için Kigder'i kurduk ve bu çaba hep devam ediyor. Biz uzun yıllardır Kayseri'de yüzlerce insanla, yüzlerce kadınla çok değişik projeler yaptık. Eğitim projeleri, yani mikrofinanstan girişimciliğe, bakım hizmetlerinden sosyal alanlara kadar çok çalışma, çok proje yürüttük ama önemli olan bizim için hiçbir zaman rakamlar da olmadı. Bir kadın ben de yapabilirim diyorsa bizim için önemli olan buydu ve bu devam ediyor. Aslında bunların birbirinden farkı yok. Tarımla uğraşmakta, hekimlik yapmakta, bir kadına yardımcı olmakta, birine katkı sunmakta, hepsi üretmek. Ben sadece seyirci kalamıyorum hiçbir şeye. Tabii bütün bunları yaparken çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Belki benim en kötü huylarımdan biri de bu zaten. Ama bir şey gördüğüm zaman, bir haksızlık, bir eksiklik ya da güzel bir şey denemek istiyorum en azından. Bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorum. Elbette biliyorum her şeyi değiştiremeyeceğimi. Ama beni ilgilendirmiyor dersek o zaman hiçbir şey değişmiyor. Elbette bu süreçte başarısızlık olarak gördüğüm olaylar var ama geriye dönüp baktığımda iyi ki başarmamışım diyorum. Çünkü bugün kişiliğinizin oturmasında kazandıklarınız kadar başaramadıklarınız da sizi şekillendiriyor. Ben başarıyı yolun karşısında değil, yolun içinde görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Bir insanın karşıma çıkıp iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, sizi tanıdığım için şöyle şöyle oldu dediği zamanlar. Çünkü makamlar, ünvanlar geçiyor ama insanların hayatınızda bıraktığınız iz kalıcı. bir gün karşıma genç bir kız gelse ve bana ne söylemek istersiniz dese, ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Lütfen hayatının sorumluluğunu kendin al. Hayatınla ilgili vereceğin kararları başkalarına bırakma. Bu sorumlulukta elbette yanlış şeyler yapacaksın, hatalı kararlar vereceksin. Çok emin olduğun şeylerin bazen yanlış olduğunu göreceksin. Çok güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceksin. Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Eve giderken şunu söyleyebilirim özetle. Ben makamı, ünvanı, para kazanmayı, gücü, başarı olarak görmüyorum. Karşıma bir kadın geldiğinde sizinle tanıştıktan sonra hayatım şöyle değişti diyebiliyorsa, genç bir insan benden cesaret alıp yolunu çizebiliyorsa, benim başlattığım bir iş ben olmadan devam edebiliyorsa, o zaman başarıyla ilgili konuşabilirim. Sizin nereye yükseldiğiniz değil, sizden sonra kaç kişinin daha yükselmesine katkı sunduğunuzdur başarı.
0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eskin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
9: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Kongordata talebinde 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verildi. ABD Merkez Bankası Fed 3 yıl sonra faizi artırarak %3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çiftçilerin hesaplarına 15 milyon 43 bin lira destekleme ödemesinin yatırıldığı açıklandı. Gelen zamlarla birlikte bu hafta tarihte ilk kez motorin 100 lirayı aştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %20 azalma yaşadı. Çeyrek altın son 3 hafta boyunca değer kaybetti. 60. yıl sanayi gecesi programında konuşan Bakan Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar Türk lirası yatırım yapıldı dedi.
0: Ekonomi Radar sona erdi. Kültür Panorama.
10: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk edebiyatında İstanbul'u en canlı, en doğal ve en içten haliyle anlatan isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Rasim'dir. 1865 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Rasim, yazar, gazeteci, tarihçi ve aynı zamanda güçlü bir gözlemci olarak edebiyatımızda kendine özel bir yer edinmiştir. Onu farklı kılan en önemli yönse yalnızca yazmakla kalmayıp yaşadığı dönemin ruhunu, insanını ve özellikle İstanbul'un gündelik hayatını güçlü bir dikkatle kaleme almış olmasıdır. Ahmet Rasim'in hayatı çocukluk yıllarından itibaren zorluklarla geçmiştir. Babası o henüz doğmadan aileyi terk etmiş, bu nedenle annesi tarafından büyütülmüştür. Eğitim hayatına Darüşşafaka'da başlayan Ahmet Rasim, burada yalnızca bir öğrenim görmekle kalmamış, aynı zamanda edebiyat, dil ve musikiyle de iç içe bir gelişim süreci yaşamıştır. Kendi kendine Fransızca öğrenmesi, onun meraklı ve çalışkan yönünü açıkça gösterir. Kısa bir memuriyet hayatından sonra yönü tamamen yazıya çevrilen Ahmet Rasim, gazeteciliğe adım atmış ve zamanla dönemin en çok okunan kalemlerinden biri haline gelmiştir. Onun yazılarında hayatın içinden gelen sıcaklık vardır. Sokağı, insanı, mahalleyi, eski İstanbul ritmini ve gündelik telaşını anlatırken okuru yormaz. Tam tersine okuru yazının içine çeker. İşte bu yüzden Ahmet Rasim denince akla yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda İstanbul'un hafızasını tutan bir kalem gelir. Bu yönü en güçlü biçimde onun en önemli eserlerinden biri olan Şehir Mektupları'nda karşımıza çıkar. Ahmet Rasim bu eserinde İstanbul'un sokaklarını, semtlerini, insan ilişkilerini, alışkanlıklarını ve gündelik yaşamını öyle canlı anlatır ki okuru kendisine adeta o dönemin İstanbul'unda yürüyormuş gibi hisseder. Yine Eşkıyali Zaman, Ciddi Mizah ve Gülüp Ağladıklarım gibi eserlerinde de hayatı gözlemleyen, toplumu anlayan ve bunu kimi zaman tebessümle, kimi zaman düşündürücü bir üslupla anlatan Ahmet Rasim'i görürüz. Onun kaleminde en dikkat çekici şeylerden biri, büyük olaylardan çok küçük ama anlamlı ayrıntılara yer vermesidir. Bir kahvehanedeki sohbet, bir sokak görüntüsü, bir alışkanlık ya da dönemin insan ilişkileri onun için başlı başına yazı konusudur. Bu sayede Ahmet Rasim, yaşadığı dönemin sosyal hayatını bugüne taşıyan en güçlü yazarlardan birisi olmuştur. Ahmet Rasim, yalnızca şehir hayatını anlatan yazılarıyla değil, hatıra ve anı türündeki eserleriyle de dikkat çeker. Özellikle Falaka, onun çocukluk ve okul yıllarına dair en çok bilinen eserlerinden biridir. Bu kitapta hem eski eğitim anlayışını hem de çocukluk döneminin izlerini sade, samimi ve etkileyici bir dille anlatır. Yine Gecelerim adlı eserinde yaşamına ve gözlemlerine daha kişisel bir yerden yaklaşır. Okura hem dönemi hem de kendi iç dünyasını hissettirir. Roman ve hikaye alanında da eserler veren Ahmet Rasim, bu yönüyle de oldukça üreten bir yazardır. İlk Sevgi, Güzel Eleni, Mektep Arkadaşım, Tecrübesiz Aşk ve Hamamcı Ülfet gibi eserleri onun anlatı dünyasının farklı örnekleri arasında yer alır. Ancak onu edebiyat tarihinde asıl kalıcı kılan şey, kurmaca eserlerinden çok hayatın içinden çıkan gözlem gücü ve güçlü anlatımı olmuştur. Ahmet Rasim'in yazarlığı yalnızca edebiyatta sınırlı değildir. Tarih, dil, eğitim ve toplum hayatı üzerine de çok sayıda eser kaleme almıştır. İstibdattan Hakimiyet-i Milliye'ye gibi eserlerinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan değişim sürecini değerlendirirken, Romanya Mektupları adlı eserinde ise savaş döneminin izlerini dikkat çekici bir gözle anlatır. Bu da onun yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda yaşadığı dönemi belgeleyen önemli bir kültür insanı olduğunu gösterir. Sanat hayatının bir başka yönü ise musikiyle olan yakınlığıdır. Ahmet Rasim, dönemin önemli bestekarlarıyla dostluk kurmuş, bazı güfteler kaleme almış ve bu yönüyle de kültür hayatında çok yönlü bir isim olarak yer almıştır. Özellikle Bu Akşam Gün Batarken Gel dizeleriyle hafızalarda yer eden güftesi, onun edebiyat dışındaki estetik dünyasında anlatır. Cumhuriyet döneminde bir süre İstanbul Milletvekilliği de yapan Ahmet Rasim, siyasi hayatta çok ön planda olmasa da kültürel etkisini daima sürdürmüştür. 21 Eylül 1932'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Rasim, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda bir şehrin ruhunu, bir dönemin insanını ve hayatın içinden tarafını anlatan güçlü bir miras bırakmıştır. Bugün Ahmet Rasim'i andığımızda, yalnızca bir yazarı değil, sokağı edebiyata taşıyan, gündelik hayatı değerli kılan ve İstanbul'u satır satır yaşayan büyük bir kalemi hatırlarız. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Kültür Panorama. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılan

0: Biz idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
1: Haftanın özeti.
2: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
1: Haftanın özeti.
2: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış oldu.
1: Haftanın özeti.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
1: Haftanın özeti.
2: 16 Eylül Çarşamba, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti.

0: ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
1: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
2: Haftanın özeti.
0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden olacak. Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
2: Haftanın özeti.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
2: Haftanın özeti.
0: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
5: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Haftanın özeti.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirilirken, aynı zamanda ilk ders zilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, şunları söyledi.
2: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için inşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlk Öğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Büyük ve güçlü Türkiye için, başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına, özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış olduk.
0: Haftanın özeti.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
0: Haftanın özeti.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan graderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
7: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Haftanın özeti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
9: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
10: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
11: 91.8 Radyo Radar'da sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu Nesrin Sipahi olacak. Sanatçı 29 Ekim 1934 tarihinde İstanbul'un Yeşilköy semtinde doğdu. Yeşilköy İlkokulu ve Bakırköy Ortaokulu'ndan sonra sanat okulunun moda ve biçki dikiş kursuna devam eden sanatçı, İngilizce öğrenmek için bir Amerikan okuluna devam etti. Önce klasik batı müziği ve şan dersleri alan Nesrin Sipahi'nin, klasik Türk müziğine olan yeteneği İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda hocası Ahmet Nuri Canaydın tarafından fark edildi ve Şerif İşçi'den ders almaya başladı. Şimdi bestesi İrfan Özbakır, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ömrümce Hep Adım Adım şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

Müziğe olan yeteneğinin genç yaşta farkına varan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrenim gördüğü sırada Şerif İşçi'den Harbiye'de bestekarın İstanbul Radyosu'nun karşısındaki evinde dersler almaya başladı. Bu süreçte İstanbul Radyosu'nda bazı kayıtlara katılan sanatçı, Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı mülakatının yapıldığını öğrenince, ağabeyinin ve ablasının Ankara'da yaşadığı bu dönemde sınava girdi ve başarılı oldu. 1953 yılından itibaren Ankara Radyosu'nda çalışmalarına başlayan, düzenlediği Anadolu konser turnesinin ardından 68 yılında çıkardığı Bebek, Arkadaşımın Aşkısın ve Yunus Kara Mehmet 45'lik plaklarıyla geniş dinleyici kitlesi edinen sanatçı, davet edildiği ülkelerde de ismini duyurdu. Şimdi bestesi Selahattin Pınar, güftesi Vecdi Bingöl'e ait Geçti Ömrüm, Yine Ben Hala O Bin Dert İleyim şarkısını Nihavet makamından Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

İstanbul Radyosu'nda münferit programlara çağrılırken, açılan sınava girerek 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başladı. Radyo girişini ağabeyi olan tiyatro sanatçısı Nihat Akça'nın o zamanki eşi tiyatrocu Yıldız Kenter'in teşvik ettiğini ifade eden sanatçı, Ankara Radyosu'nda Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından ders gördü. Radyoda Ferit Ruşen Kam, Refik Ahmet Sevengil, Halil Bedi Yönetken, Supi Ziya Özbekkan ve Ekrem Güneyder'den de istifade etti. Şimdi bestesi Erol Sayan, güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Kalbe Dolan O ilk Bakış Unutulmaz şarkısını Nihavend makamından Nesin Sipahi'den dinliyoruz.

Klasik Türk müziği şarkıcısı olarak uzunca bir dönem gazinolarda az solistlik yapan sanatçı, 68 yılında tarzının dışına çıkarak popüler müzik tarzında birer aranjman olan Bebek ve Arkadaşımın Aşkısın adlı şarkıları da söyledi. Azerbaycan'daki tek konserini 1970 yılı Haziran ayında o zamanki Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de verdi. 25 yıl aradan sonra 29 Ekim 2016'da Cemal Reşit Bey konser salonunda konser veren Nesrin Sipahi doğum gününü de sahnede kutladı. Müziğe katkılarından dolayı 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne layık görüldü. Şimdi bestesi basmacı Abdi Efendi'ye ait Senin Aşkınla Çak Oldum şarkısını Rast makamından Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

Popüler eserleri sıklıkla seslendirmekle birlikte sanatçının klasik eserlere özel bir önem atfettiği, özellikle neoklasik dönem eserlerini oldukça doyurucu bir şekilde icra ettiği kaydedilmelidir. Sanatçının Türk Sanat Müziği'nin 12 Pırlantası başlıklı albümü, Kutsi Erguner yönetiminde hazırlanan ve Paris'te yayınlanan bir albümü ve Osman Nihat Akın'ın En Seçme Eserleri başlıklı albümü, seçkin saz sanatçılarıyla hazırlanması, geleneksel icrayı ve sanatçının musiki zevkini yansıtması itibarıyla diğer çalışmalarından ayrılır. TRT Arşiv programlarında sanatçının başkaca geleneksel icraları da düzenli olarak yayınlanmaktadır. Şimdi bestesi Ali Rıfat Çağatay, güftesi Orhan Seyfi Orhon'a ait Sarahaten Acaba şarkısını Nihavend makamından Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

Aynı yıl yani 1947 içinde kendi adını taşıyan ileride Casablanca olarak isim değiştirecek olan Perihan Gazinosu'nda sahneye çıktı. Tepebaşı, Turkuaz, Kristal, Bellevue, Küçük Çiftlik gibi gazinolarda uzun süre çalıştı. 1949 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açılmasıyla bu kırımda 60'lara kadar görev yaptı. 82 yılında serbest sahne çalışmalarına kendi isteğiyle son verdi. 82 yılında serbest sahne çalışmalarına kendi isteğiyle son verdi. Şimdi güfte ve bestesi Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor şarkısını Nihavet makamından Perihan Altındağ'dan dinliyoruz.

kız, diğeri erkek çocuğu sahibi olan sanatçı, aynı zamanda Neriman Altındağ Tüfekçi'nin de ablasıdır. Estergon Kalesi, sevmediklerinle gönül avutma, güzel bir göz beni attı, aman avcı vurma beni gibi şarkılarla ünlenen sanatçı, sesinin güzelliğinin dışında düzgün Türkçesi ve konuşmasıyla da tanınmıştır. 7 Nisan 2008 tarihinde Erenköy'deki evinde sabah saatlerinde hayata gözünü yuman sanatçı, cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Şimdi bestesi Şükrü Tunar, güftesi Osman Nihat Akın'a ait Gurbet Elde Her Akşam Battı Bağrımda Güneş şarkısını Hüzzam makamından Perihan Altındağ'dan dinliyoruz.

Bugünkü kapanış sanatçımız Melihat Pars. 1918 yılında Fatih'te doğan sanatçının babası İsmail Hakkı Bey, annesi Zehra Hanım'dır. İlkokul çağlarında müziğe olan ilgisini fark eden ailesi tarafından Kanuni Mustafa Bey'den nota ve usul dersleri aldırılmıştır. Ardından Darut'ta ilim-i musikiye devam ederek Udi Fahri Kopuz'dan ut ve makam dersleri alan sanatçı, 1944 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavda başarı göstererek solist olarak çalışmaya başlamıştır. 1948 yılında Hüzzam makamındaki Avare Gönül Yine Sensiz Hicrana daldı ve Gamlı Hazan gibi birçok bestesi bulunan sanatçı, Emel Sayın ve Bülent Ersoy gibi birçok sanatçının da hocalığını yapmıştır. Sanatçı Melihat Pars, 11 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybeder. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de Türk sanat müziğimizin bestesiyle, güftesiyle, sanatçılarımızla birlikte sizlerin karşısında olduk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın önemli gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 14 Eylül Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 sonuçları hakkında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke oldu dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Karar, kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alındı dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 52 maktulün bulunduğu 46 dosyayı güncel teknolojik yöntemler ve uzman kadroyla çözüme kavuşturdu. İl protokolünün katılımıyla Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulunun açılış töreni gerçekleştirilirken aynı zamanda ilk ders dilinin çalınmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başlamış oldu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Her bir okulumuzla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapıldığını buradan söyleyebilirim. Öğretmenlerimiz, emniyetimiz, idarecilerimiz emanetleri kendilerine emanet olarak verilen milletimizin çocuklarını en güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için İnşallah yıl boyunca bu dikkatlerini devam ettirecekler. Bütün amacımız, ümidimiz bu yönde.
1: Haftanın özeti.
2: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz var. İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonunda geldiğimizde de bugünden itibaren başladığımız süreci şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik etmek dileğiyle hepinize başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum.
1: Haftanın özeti.
2: Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Tüm okullarımızı yaz boyunca eğitim öğretim yılına hazırlamış olduk. Onarım yapılması gereken okullarımızda onarımlarımızı gerçekleştirdik. Diğer taraftan yeni eğitim öğretim sürecine katılacak olan okullarımız var. İnşaatlarımızı tamamlanan okullarımız var. Onları eğitim öğretim sürecine dahil etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili öğretim yaparken bu yıl yaklaşık 59 bine kadar bu rakam düşmüş oldu. Yapmış olduğumuz yeni yatırımlar, hayırseverlerimizin katkıları, diğer taraftan da yapmış olduğumuz rasyonel planlamalarla bu süreci yakalamış oldu.
1: Haftanın özeti.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen yaptığı açıklamayla öğrencilerin beslenmelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek hiçbir öğrencimiz ailesinin ekonomik durumundan dolayı teneffüste aç kalmamalı, arkadaşlarının yanında mahcup olmamalıdır dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 15 Eylül Salı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasının fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtımcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevinden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen rüzgar elektrik enerjisi toplu ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor.
1: Haftanın özeti.
2: 16 Eylül Çarşamba CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmaktır. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında arttırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla ilk kez Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: Hem okullarımızın kurumsal ve kişisel kapasitelerini artıracak çalışmalara, çocuklarımızın akademik başarılarından sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalarına, aile bağlarının güçlendirilmesinden sportif faaliyetlere kadar bir dizi alanı içeren bizim oluşturduğumuz ARGE birimimizle birlikte oluşturduğumuz 8 adet çatı projelerimiz var. Neden çatı proje diyoruz? Çünkü her okulun sosyolojisi farklı farklıdır. Yani A mahallesindeki bir okulla B mahallesindeki okulun sorunu kimi zaman aynı olmayabiliyor. Çünkü insan sosyolojisi farklıdır. Dolayısıyla çocukların bu farklılıklarını, okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında. Yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 17 Eylül Perşembe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Haftanın özeti.
2: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Büyükkılıç şunları söyledi.
7: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
1: Haftanın özeti.
2: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesine alınan griderlerin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olduğunu belirtti.
1: Haftanın özeti.
2: 18 Eylül Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
8: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Haftanın özeti.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serdar Tuncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehirler Buluşması kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Haftanın öne çıkan önemli gelişmelerini sizler için aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
9: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
10: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
9: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
11: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Hadi gel döndür beni.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.